terebaşte. Yaşı kalay raştı rebaşte. Ye yaraşı kalabaşte. Ye rebeşi kalabakadı.